0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: Markaz radyosu'da
1: hangama ustaları.
2: Koyuncu begona kızlarını. Ve yakış kız mahalleden çıkmaya dedi. Doğru mu kendine ya?
3: Doğru.
2: Ben bu koşunumuzu kızım ne oluyor ha?
3: Bu
2: koşunumuzu kızım ne oluyor ha? Doğru da kız.
3: Bola. Yine ben seni kadar ettim. Yaşlı bir iş de okul ağın. Çap tamamındaki koşunu kızım. Un tamamındaki koşunu kızım. Doğru edeki koşunu kızım. Onlar seni doğru kimeydi?
2: Niye?
3: Onlar seni sinirlerin buladı.
2: Şu yapızı inem yayet odum, inem nima dediler bilasın mı?
3: Nima dediğini?
2: Üyleler oğlum, deden bekarlığına aitipti. Sanam deden oğlum aslan dediler.
3: Nima dedi?
2: İnem prikalı bir sakıldılar. Bire bir. İnem aitipti, deden doğru aitipti dediler. Bir adaki ammeyini kız bu şey. Bir adaki kolayını, doğru da kim karındaş. Karındaşlar nikah bulmayın, deden doğru aitipti dediler inem.
3: İnem yeri gerekli. Beni mazam bu mu yaptı? Doktorga birge boramız oğlum.
2: Siz gene mi böyle dedi?
3: Karnım ağrı yaptı, 3 günden bir ayı.
2: Ya! Yeah. Karnınız ağrı etken bursa siz doktorga varız ya, hiç ama ocağız yok.
3: Hı.
2: Ben uzun sizge şeysizlik diagnoz koyama.
3: Sen?
2: Hı? Karnınız ağrı yaptı mı?
3: Karın.
2: Eştik olursa meyli.
3: Meyli meyli, doktor kişi eştik öğretti.
2: Dik dik dik dik. Ya! Yeah.
3: Hı?
2: Yürekiz paske düşüp gitti mi?
3: Yok ya, korkanım yok adam ki.
2: Örneğin eştik öğreli için.
3: Eştik.
2: Dik dik dik ya, joyda turuptu.
3: Ya korkanım yok da oğlum joyda.
2: Lekin dik dik dik dik.
3: Ne mi yaptı?
2: Dik dik dik dik.
3: Ha?
2: İşte oldum abi.
3: Ne mi?
2: Tabriklerimiz dede, tabriklerimiz.
3: Ne mi amına?
2: Adamla sana dede tıkkansa iş olmaz ben, tabriklerimiz.
3: Kızlık mı?
2: İçinizde yenge hayat başına mı tıkıyor?
3: Ha? Durrak mı sen? Ha? İrkek kişiliğe mi işte yenge hayat başına aldı mı ahmak?
2: Kurtlarga park yok, to'g'ri kelgan joyda gazlab ketaveradi ular. Qaraydilar yurganini.
3: Parasatchi, aql shu, menga qara, yaxshilab qaragin. Shu yerda bo'lsa tez men chaqirasan qiz bolalar, xo'pmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Ooo. Hey. Bu dahşat değil mi? Ben ozu kızla kadar yürüme üylenemem bu ara vahşi. Dahşat. Rusçalara yan zor vurgan aldın koldan giyince. Vay. Sitora mı bu? Ben gitmesin oldu sitora. Mamın doğuydu. 2 yıl yok gitti vahşi ozuyla kovarız değil mi? Vay. Sitora mı kırkıyla?
1: Yok. Video şiparot kıldı. Ula sitora. Bize tora kırkımıza.
0: Tora? Ne demek tora?
1: Anca mınca cöyle bize getorlu yıkıladı. Şunun için hem tora kırkımıza.
0: Hayır mı? Ne mi iş kırası ozu siz? Sinim?
1: Tandırda somsi yok ama.
0: Yüzlerinizden tandırı hoşap kalktı mı? Vay o, külgeçlerinizden sizi. Çok hoş geldiniz abi. Vay, isminiz ne sizi?
2: Haydar Gül.
0: Haydar Gül. Sizi korkan odan kattık olarken de. Koyla. Haydar Gül. Siz ne mi iş kılarsınız Haydar Gül?
2: Ben şu ısırımdan somsa olup somsa satardım.
0: Aa yaşı. Olsun mu sile? Fayda buldu mu?
2: Fayda buldu.
0: Kança?
2: Aldım 120 kilo aydım. Az 200 kilo ama.
0: Fayda karnınız gibi buldu değil mi? Siz vapşi. Sizge umman gap buluşun kum. Ben sizi balı duyamayım ben. Siz hali tavstalopsuz. Yo yo akula. Yo git. Yaman dahşet egenizle ilgili. Kosteyim basın. İsminiz ne sizi?
3: Rızvan Gül.
0: Rızvan Gül. Rızvan Gül sonra gelin ayıp senin turmuşa çıkan mısınız?
3: Çıkan ben. Reski kayıtken ben.
0: Nemege reski kayıtken siz?
3: Nikah günü geçesi yerim şart koygen.
0: Hala şart?
3: Ertele vakli duresen, süpresen, su sepesen, yak tısam kolumge konesen dudu.
0: Hop, ne oldu?
3: Yarım geçesi sundu, yak dudu, kattura konu varudu böyle kaldı.
0: Yani şunca yük çükendeki oladı değil mi? Keçeriz o asası kesmeyiz değil mi? Siz mi işgeliz?
3: Aeroportta stervadesse bu işliyim ben.
0: Düşünmedim. Stervadesse mi? Stuardesse mi?
3: Stuardesse.
0: Ha stuardesse. Kaç samolet uçacağız siz? Hani Boeing gurzuva samolet uçacağız gereği o ziyem ha?
3: Hani 20 torba yak soruklarda uçam ben.
0: O bir tuz zaf giderken değil mi bu ziyem? Aa, sot öyle mi oğlum?
3: Alo, kalıyorsun, tuzun musun? Ha. Ha dedim ki, kızlar, aş çıkıp kaldı. İş gitti.
0: İş çıkıp kaldı. Sen gömer, ustaları.

0: dinley. Qısqa satırdə mənanı anlay. Qısqa satırdə.
1: Juda issiq bo'la boshlaganda non qotirishning ayni vaqti.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Yürgeç, sınıfta en yalqovu kim? Bilmiyim ben. Yo, masalan, hamma yozotganda kim yozmay o'tiradi? O'qituvchimiz.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: He, Vosteke, cevap bugün ertelepten kursansız, tinçliymiş kılıp.
4: Oh, sadı bilesen mi? Ali geçe, ben bugün vopşum galata zor tüşkürüm ben de. Şu düzenki Ali geçe, uşandan kursan bak getim ama. Uşu kursallıgim ne uygana kettim de ozı.
2: Vay, kanaka çöken Vosteke.
4: Bilesen mi? Ben küşümde, yani boyda alıp ayetimge kaytıp koyanakken ben. Yani organ üstüge tepken kılıp, sana koruyun sonra atkanakken ben.
2: Voy yo'q, Vosteke, zamon aylanib shu yana menga uylanayotganingizdan xursand bo'lgandirsiz a?
4: Yo'q de, tushunda menga turmushga chiqasizmi? Rozimisiz? Sen qaq ras rozi bo'lmagan ekansan. O'shanga xursand bo'lman.
2: Ha, o'ziyamchi menga uylanganingizdanchi kuni kelib afsuslanasiz deb o'ylaganman deb bilganman. O'shaning uchun norozi bo'lganman.
4: Ish qilibchi, yangi uylanayotganlargacha sabr bersin de, sabr bersin.
2: Aytgancha, ana Vosteke, Mahmud degan og'ayingiz bor-u, o'sha uylanaman deb uylanganimshimi?
4: Ha, oxirgi paytlardachi hech qaysi kafe, restoran, hali choyxonani ham ovqatlarini yemayotgan edi.
2: Voy, endichi.
4: Endi bo'lsa, xotir pishirgan ovqatlardan boshqa hamma ovqatlar yoqotganmish.
2: Hoyli.

0: Merkez Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: O Sancar Bey.
2: Öyle bey.
1: Amanam sizi bir klip kısam.
2: Kanak kilip.
1: Şu keç kurun bir paşa konularına op kırıp.
2: Aha.
1: Yakşı bir joyları tayarlap koyup.
2: Aha.
1: Boş izge yakşı yastıkları üst izge bir yumuşak korpalarını koyup klip kısam.
2: Kanak kilip.
1: Fakat o senemez o güzel başka.

0: radyosu de.
1: Kıldırgıç.
2: Oş, bu yer toza, bu yer toza, endi aroq do'konni ol. İyi? Oo, bazda jamish tiqib yotibdilar, a?
3: Oo, tur. Tabletka hozir shotmani. Tur o'rningdan.
4: Nima qiling, shotmani bo'lsay, meni tepma.
3: Tur o'rningdan dedim.
4: Turtma dedim.
3: Tur. İyi?
4: Qoch.
3: Nima qilib yotibsan bu yerda?
4: Men ishlayman, men bezovta qilaman.
3: Qanaqa ishlaysan?
4: Men bekor yotganim yo'q bu yerda.
3: Nima qilib yotibsan?
4: Men do'konni ko'rasanmi?
3: Xo'sh.
4: Şu dükkanı reklama kıyafetim ben.

0: sen gerege.
1: Öyle be.
0: Benim sizi şu kuddu şu kazalhaneye avarıp koysam. Yatkızıp koysam yan başlam. Digizge bir de katta çeleğini koyup koyayım. Şlengeni ulap koyayım. Bir kilizme kılıp o şey ahvalizi bir kilip kısam.
1: Kanak kilip.
0: İçimdeki düşmanlarımdı. O Cabbar Bey.
2: Alam Bey.
0: Benim sizge bir ah köylerini kıyı kısıp koysam.
2: Ha.
0: Köçelede tannos kılıp yürseyiz.
2: Kilip kısayız.
0: Yakalarız az yine kirbop koyan bozsa bir kilip kısam.
2: Hoş.
0: Ah köylerim var deysen acab acab. Nege yuv yürmeysen acab acab. Yaaah!

0: Sen gerek ya.
1: Öyle bey.
0: Benim sizi bir kilip kıyım geldi yana.
1: Kanaka kilip.
0: Saçlarınızı 40 dakikalık vurup. İnizge atlas lazım lan ikiyi kızıp koyup. Atlas köyleyi lan ikiyi kızıp koyup. Kollarınızge bir çıraylı güldestelerini tutkızıp. Bir kilip kısam.
1: Kanaka kilip.
0: Rayhan senge üylenemendi.
1: Oy Şükrat Bey.
0: Öyle bey.
1: Bana sizi bir kilip kıyım kep kaldı.
0: Kanaka kilip.
1: Paliklinike de oborum. Oranızdan bir 3 litre kanını alıp çetke kop koyup. Yanınızda ikide misistranı kop koyup. Kilip kısam. Namat koşup çay bireme içsen gizli.

0: Opakta ben bir şeyde gazetede ama bir hayırdır gözüm çıkıp kaldı, bir nasıl okup kaldım, hayran kaldım. Ayol kişi, bir yılda bir yarım kilo pomada işletirken.
1: Vay vay, ne makam
2: yarım kilo? Bir yarım kilo?
0: En kızığı şundaki, şundan bir kilosu erkekle yetiştiyken.

0: geçir al sen geçir.
1: Fıldır geç.
2: Yani bu sefer bir zirik meylik bir payro okusay, ne deyisler?
3: Askiya.
2: Askiya, bolar diyor.
4: Özcan Dorbey.
5: Oğlan bey.
4: Benim sizi şu turuşuyuzu bir klip kıyım geldi de.
5: Kanaka klip.
4: Şu sizi kolizge kastrülkelerini verip koysam.
5: Hop.
4: Kolizge çuvali çömüçlerini verip koysam.
5: Aha.
4: Kulağınızge hitleri ufurup durgen rayhollarını takıp koyup.
5: Ha.
4: Bir çetki otkızıp koyup bir klip kısam.
5: Kanaka klip.
4: Ayran çıkız kuygun yana ayran inladı.
2: Ooo Cabbor.
5: Alan bey.
2: Benim sizde bir klip kısam.
5: Kanaka klip.
2: İki de kalteşanı töldürüp kolizge taş verip.
5: Hop.
2: Bir çette bu kalteşanı kımırlatıp şakırlatıp durup klip kısam.
5: Kanaka klip.
2: Şak şak şak şakılağın inandı. Yaaaaa.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: İktalar gol ördü za. Zaynıdın Zidane bulun ya dada.
3: Ya bu Zidane digani yaman eken. Boyagi boshida soch yo'q mi?
2: To'y tepadan ana shu.
3: Bilmadim qayerdan. Qoyil o'sha kechasi 5-10 ulga urib tashadi ular.
2: Ha.
3: Qoyil qoldim. Haqiqatan ham stadionda bir nomard bir nima dedi orqasidan shunga qaratdan nima dedi bitta kalla qo'yib chiqarib tashladi. Chiqib ketdi o'zi.
2: Olib qochmang dada.
3: Bunday qi?
2: Ha?
3: Bunday qona yoriqqa?
2: Mana
3: tumor taqib olganmiz, ha?
2: Menmi?
3: Ha?
2: Ha, yenam taqib qo'ydi.
3: Tövbe kıldım, ne takıp koydu?
2: Ha, dadan bilen konsertke bora yapsam, bolam, közge yakın yigitsen, uyakta kızla köp, yana senge kızlarını köz tekmesin de, inan takıp koydu.
3: Tövbe kıldım, tövbe kıldım, senge kızlarını közü tekerken mi?
2: Ha, közge yakın yigitmiş deyin dadan.
3: Senge ya?
2: Ha.
3: Az seni közün çıkan sigirle ulu yaptı ki. Senge köz tekerdi mi?
2: Kardeş.
3: Ya çelpek bora küçük dalga tasarınca mı yemeği diyor bunu? Nimasiga ko'z tegardi?
2: Hamma aytadi dadangga o'xshaysan san deydi. Adin kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqanov deydi. Qanday tuqqan?
3: Yenasi ham aytadi nayzangul bo'ldi urushmang uylantiring qolgan joyiga kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Yana shu deyman.
3: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y, biron bir qizni qulog'ini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmizda.
2: Ya, dada 8 ta qizni qulog'ini tishlab keldi. To'rttasi reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi yo menimcha.
3: Ey bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganimga qiz bolani qulog'ini tishlab yulib olgin yo yara qilib tasha, yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
2: Shunday demaysizmi dada? Tishla deganingizga men to'rtta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayapman. To'g'ri gapmi? Qiyshiq gapmi?
3: Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
2: Ha,
3: qiz bolani oldiga borasan.
2: Boraman.
3: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
2: Bilaman.
3: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo'q, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
2: Deyman.
3: Ismim Zuhra desa, shuni qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Nima?
3: Qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Qopiyam.
3: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
2: kitob deyman.
4: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yerdan koçar şerm birle ağır Afri kadri gidip hiç yerde tapmaz gitmez Yalkavuş yapmaz kişi bilmez şerm